Sesin, geleceğin, seçimin. 28 Haziran'da Graz, Migranti'nin bayrağını seçiyor. Graz'da yaşıyor ve Avrupa Birliği vatandaşı değil misin? O zaman şehir politikasında göçmenlerin sesi olmak için oyunu kullan. Seçim günü vaktin yok mu? 16-23 Haziran tarihleri arasında mektupla da oy verebilirsin. Detaylı bilgi için graz.at/migrantininbayrat. Söz hakkını kullan, oy ver, geleceğine yön ver.